Chaque yayın ve kültürün koruyucusu. Bugün I&I ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. I and I ve The Wiser.

Şekli ve kültürün koruyucusu. Bugün I&I ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. I am I ve The Wiser.